0: Volkart Banko Bako ASCM Store. Banko Bako 18 Feral 2005. tarihli 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
1: Deluxe Residence Sibriz'den Aypara Adası'na açılan esrarengiz manzara. Şahsi havuz, teras ve jacuzzi seçimli ekskluzif menziller. Ulduz 63 63

0: Ülke haricine pul göçürmek hele bile serfeli olmamıştı. Bank of Baku ABŞ doları üzere ülke harici pul göçürme tariflerini 0,2 faize, minimal komisyon meblağını ise 15 ABŞ dolarına indirdi. Uzakları Bank of Baku ile hem yakın hem de serfeli edin.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibris'te yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Sahipkarların nazarından sima imzadan istifade etmirsense, demeli vaxt ve pul itirirsen, sen de sima imzanı pulsuz elde ederek biznes proseslerini rəqəmsallaşdır.
4: Deluxe Residence Sibriz'den Aypara Adası'na açılan esrarengiz mənzara, şahsi hovuz, teras ve jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az.
2: Premium Residence Sibriz layısında. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

saz söz mühitinin getirdiği nadir istedadlardan biridir. Kerim ve Süsen Dastanı onun adıyla bağlıdır. Asta dolan asta yeri, nazlı yarım incimesin. Kol salım ince boynuna, nazlı yarım incimesin. Bu dastana Ordubadlı Kerim'in nağılı da deyilir. Onun hakkında müxtəlif rivayetler, əhvalatlar dolaşmak. Bu dastana Ordubadlı Kerim'in nağılı da deyilir. Onun hakkında müxtəlif rivayetler, əhvalatlar dolaşmaqdadır.

0: Sola. Samanın ritmi Azerbaycan radyosu.
1: Çıkar onu denizin içinden.
0: Yeni arzular. Samanın ritmi Azerbaycan radyosu.

0: Baku 18 Fevral 2005. yıl tarihli 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
1: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Sahibkarların dikkatine. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə.

0: Bakü 18 Fevral 2005. yıl tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 00 3 w kaspark.az.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Volkart Banko Bako ASCM Asusto. Banko Bako 18 Feral 2005. Tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Vergi ödeyicilerinin nazarından rüblük hesabat dövrünün bitmesine sayılı günler kaldı. Vakt itirmeden sima imzanı pulsuz elde edin.

çevirem. Gitme azizim. Gözyaşımız edecek senin kalbini. Kederli günlerin geçer azizim. Yetirsen köldünün hararetini. Ben seni seviyorum. Gitme azizim.

yaşımı geçer senin geldin. Kederli günlerim çeker ezdiysin. Getirsen gönlünün her aletini. Ben seni sevirem gitme azizim. Gözyaşı büzecek senin kalbini. Kederli günlerim çeker ezdiysin.

yanımda dolaşır bir ölmez sevda başımda. Gözəl Qarabalda cavan yaşımda bir gözəl seçdiyim yadıma düşdü.

bir sahar. Belki sen limana dönersen, gözlerim yoluna bir liman bir demen, gözlerim yoluna bir liman.